0: Hoek Radio, #5, #5.na.
1: Radio De Hoek, kurtiyen dengu basa, dehene peşkeş kirin.

bahçaya. Öhöp! Boş, derin mobilya tüt bahçaya edheyn. Diherel veri destekevi. Eveş layki ve veca aksesuaratın nafmalı babadın razandını avantajda. Hama dekorat çınne. Dekoratın nafmalı dressing room o hemici defhazu huziyinde. Aha, kada sadaf silibiş bir amına çi? Sadaf silibiş ya taybete duşako ve duşako balifk. İşbrandın nayabın sadaf. Bu saklam yöleşete o xavako kil. Devece ben ve. Seradona peşange.

ki xumayem O herkes o dünya alemi aşık o maraklıye male dünya ezeru hızine o ferena O olayam rebine hızı az aşık ecote ve her du

Peştere kadalam Selçuk kebaben fıkriyem Azitir fıkrim aşk var lalam Mülehar bir

0: bahçaya. Öhöp. Boş derin mobilya tut bahçayet hey. Diğer elveri destekevi. Avaş like ve video aksesuaratın nafmalı babadın razandını avantajda. Hem o dekorat çınna. Dekoratın nafmalı ve dressing room. O hemiji defhazu huziyinde. Aha, kada sadaf silip jbiramına çi? Sadaf silip jiyatay bete duşako ve duşako bolif. Jbrandın nayaven sadaf. Bu sakhlam yolaşıta ve khawako kil. Devir jobim ve. Seradona peşangiyet mapken el havleri ve selimaniye ve duhuki. Wallah aferin sana.
1: Seven Up yani, mojito limon nana, gazı zedeter tam ve kasar sur hena.
0: Seven Up'a bat hita sen mobilyata, edip du mojikat, aferin sadar. Tene bu